Tabii ki önünde identiş ki işe bakar bir yana pay kuancis ve kay cavancis ya palyam pay bir suya kakunat imeynen kaykama purimunin çıkanan kaşan tukuy tiyin posta identiş vanka kuşka japoni kausa kuyunin çıkanan pay tabaja kus palyapun ya upaktarak imeynen ikanin cepis bueno kus eskalya son konti ya ta identiş van kuşkalya imada ikat ganaru su yakikus po akarus pan bueno kanya runa kunapas sasa unjay kunapas tiempo kunapas imi mana kay help pachapit kasilyan kayan katak kams akna punida kasyan pasta ija katukuy.